0: Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.
1: Let's go, baby.
2: 99 Jam. WJMI.